Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocak, ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın.

da sevdan yeni eserdi. Evvelce ümitler bana gülerdi. Başımda sevdan yeni eserdi.

yaş. Ne şarkılar yazıldı senin uğruna. Ne destan saçlar yaşandı her sokağında. Sebep neydi? Kimdi? Kimdi bu kadar zalim olmana?

cebinde

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda

Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz.

hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira.

isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Artık birikmiş olup benim de İstanbul'da bir yerim yok demeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu haftaya özel fırsatı değerlendirebilenler kazanacaklar. Çok iyi dinleyin. Telefon numarasını da veriyorum. 0212 925 1212. Beni dinlerken hemen pazar günü ücretsiz servislerimizden randevu alın. İstanbul Silivri Çanta'da. Orayı bir görmenizi istiyorum. Bakın arazimiz dümdüz, çarşaf gibi. Doğayla baş başasınız ve göl manzarası bile var. Hemen yakınımızda onlarcayı abartıyorum, yüzlerce villa var. Bakın hemen yanı başımızda onlarca, yüzlerce villa var. Milyonluk evler, yapılar bunlar. Kaç milyonluk? Ey gidey. Ana yola yakın, ulaşımı kolay. Tapunuzun üzerinde şehir olarak İstanbul yazacak. Ve burası 200 metrekare, vasfı da arsadır. Bakın burayı yatırım için alacaksınız. Yakın gelecekte burası paranızı misli misli katlayacak. Çocuklarınıza da iyi bir gelecek garantisi olacak. Para yastık yorgan altında değerlenmiyor, değer kaybediyor. Altın döviz yatırımı yapanlar kârdalar mı zarardalar mı, kafalar karışık. Ve bugün risksiz, hiçbir zaman kaybettirmeyen yatırım toprak yatırımı. Olmuşken de en iyisi olsun. Bakın burası tarla, bağ, bahçe değil. Buranın vasfı arsa. Tam 200 metrekare. 500 bin lira peşinatı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ayda 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Kur farkı, ara ödeme, vade farkı yok. Yani 2 senede ödeyeceğiniz para hep aynı olacak. İlk taksidiniz 20 bin lira, 10. taksidiniz 20 bin lira, 25. taksidiniz yine 20 bin lira. 20 bin lira başka yok. Artmayacak. Hiçbir zaman işte şu bahane oldu, işte vay efendim kur zamlandı, işte dolara zam geldi, altın düştü, yok bilmem ne kaçtı, bunlar yok. Siz bize ödediğiniz paranın değeri kaybederken ben size her geçen gün değerlenen bir fırsat sunacağım. Tam 200 metrekare, vasfı arsadır. İstanbul Silivri Çanta'da, Radyo 2000 güvencesiyle. Valla buraya yetişen alacak. Burayı dinleyen değil, duyan değil, isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. Bu haftaya özel. Şimdi telefonlar susmuyor maşallah. Telefonlar susmuyor. 0212 925 1212. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin istiyoruz. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Çok şükür birikmişim var. Bakın bugün tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş beraber ortaklaşa alın, kaçırmayın. Sonra bana İstanbul'dan bir yer olsun. İstanbul'a yakın dediniz. Ben İstanbul'a yakını bırak, İstanbul'un tam kendisinde yer veriyorum. Bugün yine söylüyorum. Manzarası çok güzel. Al çevir etrafını, hobi bahçesi olarak kullan. Etrafında milyonluk villalar var. Onlarca, yüzlerce villa orada göreceksiniz. Göl manzarasından tutun da ana yola yakınlığına kadar. Burası solunum yolu rahatsızlığı olanların doktorlar tarafından özellikle tavsiye edildiği bölgelerden bir tanesi. Etrafı bir araştırın. Ben oraları bir gezdim, gördüm. İnanın diyorum, tam yatırım için biçilmiş kaftan. Abi toprağı anlatmaya gerek yok. İstanbul'u anlatmaya gerek yok. Paran var mı? Biriktirdin mi? 500 bin lira peşinatını getir. Ben sana tapunu teslim ediyorum. Geri kalanını bankaya bulaşma. Kredi çekme, faiz ödeme, elden taksitle. Bak elden taksitle, bu yıl olmuş seni, elden taksitle 200 metrekare arsa sahibi yapıyorum. Burası tarla, bağ bahçe değil. Yatırım için alacaksın ama arsa vasfındadır. Deme de deme. 0212 925 1212. Benim yönetim kurulu başkanım bu haftaya özel dedi. Vallahi ben birkaç güne bu anonsu durdururuz diye bekliyorum. Çünkü çok kıymetli yerler, çok fazla talep gören yerler ve böyle müthiş bir imkanla size sundu. Adamla yarışmayın, yapamaz. Evet, bizim yönetim kurulu başkanına bu yol olmaz, bu yapılmaz deyin, gerisini ona bırakın.

0: Abi adamda yok yok. Bize gelen, bizi tercih eden geri dönmeyecek. 0-212-925-12-12. Bir düşüneyim. Abi sen istediğin kadar düşün. Düşünmek isteyen varsa istedikleri kadar düşünsünler. Çünkü fırsat beklemeye gelmez. Fırsat ayağınıza kadar gelir ama sizi beklemez. Fırsat sizi beklemez. O yüzden isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 0541-1774, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı Gökhan.

Koğuş çoktan kalkmış, güne başlamış, mesai ilerlemiş, muhabbetler koyulaşmış, temizlikler başlanmış, trafikte yollar kır böyle. Yollar bile aşılmış. Buyursunlar bakalım. Günaydın. Günaydın. Radyo 2000'den. Gökhan'dan, Gökkuşağı Gökhan'dan. Herkeslere sevgiler, saygılar. Muhabbetiniz bol, neşeniz daim ola. Evet. Sonunda ne kadar güzel bir ses geldi. Kulaklıktan dinleseniz keşke. Evet, muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun. Vakit bizi gösteriyor. Saat 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'i gösterene kadar burada 3 saat boyunca beraberiz. Ne var bu programda? Vallahi bizde ne olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. Biliyor muyuz diye diyecektim. Bakacağız. İstanbul günaydın. Dünyanın herhangi bir yerinden bizleri YouTube kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Uygulamamızı indirebilirsiniz. Artık teknoloji sayesinde nereye giderseniz gidin beraberiz. Radyo 2000 canlı dinle YouTube kanalımız. Ondan sonra Google Play, Play Store'dan uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Uydudan uydularınızı güncellemediyseniz güncelleyin. Uydudan bizleri takip edebilirsiniz. Karasal yine aynı şekilde. Abi imkana bakar mısın ya? İmkana bakar mısın? Bizden kurtuluş yok. Siz bize bir adım, biz size koşa koşa. Siz bize bir adım, biz size koşa koşa. Günaydın.

Benim bu şarkıda anlamadığım ne var biliyor musunuz? Şimdi nasıl annenin mal varlığının durumu ne acaba? Kimin çocuğusun sen, nesin? Ana bana kat yolla, ana bana yat yolla, ana bana kız yolla. Anne değil, Alaaddin'in Siyer'in lambasındaki cin sanki mübarek ya. Allah Allah. Neresi insan onu bile merak ediyor. Sağlık olsun. Bu arada dün akşam maalesef büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla başladığımız maçı 3-1 yenik bitirdik Galatasaray. İnşallah diğer maçlarda eksiklerini görür. Ondan sonra daha fazla azimli olurlar. Ve turdan çıkan takımlardan bir tanesi olur. Olsun, biz her zaman söylüyoruz. Rengimiz ülke içinde ne olursa olsun, yurt dışında yaptığımız maçlarda hangi takım bizim için top koşturuyorsa bizim de rengimiz o. Dün akşam Galatasaray'daydık. 6. dakikada atılan gol bizi bir coşturdu. Ama sonrasında maalesef ki istenilmeyen sonuç. İnşallah bu akşam Fenerbahçe'miz o burukluğumuzu üzerimizden bir atsın. O da bir gaz olsun, bir coşku olsun. Bir kez daha takımlarımıza başarılar. Öyle bir maçta kaybettik diye de moral bozmak yok. Strese gerek yok. Dün program sonrası bazen böyle insan kendini gerçekten çok mutlu hisseder ya. Kaç yaşında? 4 yaşında var mı? 4-5 yaşında var galiba. Alparslan abim ya. Alparslan abim. Yemin ediyorum size. Dünyadaki bütün sıkıntılarımı unutturdu bana ya. Onun o güleç yüzü öyle bir karşıma çıktı. Öyle bir karşıma çıktı. Ama çok korktu. Sadece söylediği, anne artık eve gidelim. Babası korkudan babasının yanından kaçtı gitti ya. Daha o var ya, gelmez. Uğramaz oralara. Tek kullandığı bir cümle var. Kimseyi duymuyor. Kim ne derse desin umursamıyor bile. Anne eve gidelim. Anne anne eve gidelim de anne eve gidelim. Babası para uzatıyor. Çocuk parayı görmüyor ya. Elindeki dondurmadan vazgeçti. Kurban olurum yaradana. Allah hepsine nazarlardan saklasın. Maşallah, subhanallah. Allah analarına, babalarına, sevdiklerine bağışlasın. Dünyada saf mutluluğu yakalamak, yaşamak, görmek istiyorsanız öyle daha henüz güneş niye doğuyor, kuşlar niye uçuyor? Bunu anlamayanlarla beraber olun. Onlar var ya onlar. Alparslan abim. Anne diyor, hadi eve gidelim.

Özellikle öğrencileri olan anne babalar, bu habere dikkat edin, edelim. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenci ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibariyle hayırlı uğurlu olsun, Allah zihin açıklığı versin diyelim. Okullar açılıyor ve okul gıdası logosu uygulaması hayata geçiyor. Okul gıdası logosu olmayan ürünler satılamayacak ve alınmayacak. Enerji içeceklerinden cipslere, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinde yer alamayacak. Evet, ilk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu hemen bakalım almaya hak kazanmış. Tekrar ediyorum, gazlı içecekler, cips, çiğ köfte, çikolata, enerji içecekleri, daha sonrasında şerbetli tatlılar, bu tür şeyler artık kantinlerde olmayacak. Abi bizim zamanımızda ne vardı? Beslenme çantası diye bir şey vardı. Hani hep organik organik organik diyoruz ya. Vallahi ne kadar güzel olur yani, o dönemi bir geriye getirsek. Şimdi evinde olan da var, olmayan da var, ayrı mesele, ama çok fazla abartılı olmadan, bizim zamanımızda bunun bile düşüncesi yoktu ya. Abi o ikinci dersteydi değil mi bizim zamanımızda? Şimdi nasıl? İkinci dersin sonunda yemek, oradaki teneffüs saati biraz daha uzundu. Ve sen onu getirdin, ben bunu getirdim diye bir şey yok. Abi bir açılırdı böyle, sanki pikniğe gelmişiz. Ve çok şükür ne kadar güzel ya. Kimse kimseden utanmazdı. Kimse de kimseyi utandırmazdı. Yani bugün bir tane poğaça bile götürseniz yarısını, çeyreğini bir şekilde bir başkası yiyecek, bunu bilerek götürürdük. Ya çocuklarımıza bunları aşılayalım. Siz zeytin koyun, diğeri peynir koysun bir şekilde. Çok zor şey değil bunlar. Zaten çocukların yedikleri kuş kadar. Biraz bu da bence fazla abartılıyor. Yani çocukların önüne sunarsanız elbette ki onun canı çekiyor bir şekilde. Ama çocuğunuza evde ne kadar yemek yedirebiliyorsunuz, ne kadar onu ikna edebiliyorsunuz değil mi? Alma gibi bir şey var bizde. Alındığı zaman daha mı değerli oluyor, daha mı fazla tüketmek istiyoruz bir anda, hani öyle bir sıcağı sıcağına alışverişte. Vallahi bir eski döneme bir geri dönelim ya. Yani 3-5 aile anlaşın, sonra bir bakacaksınız çoğalmış. Diyorum ya, birinde var birinde yok, bunun muhasebesini bırakın, düşüncesi bile olmazdı. Herkes açardı abi. Oh mis. Şimdi anne babaya bakıyorsun, çocuğun okuluna harçlık verecek. Hele 2 tane çocuğunu, 3 tane çocuğunu okula gönderenler, Allah yardımcıları olsun. Abi 100 lira veriyorsun, yetmiyor. 200 lira vereceksen hangi birine ne kadar vereceksin? O yüzden beslenme alışkanlığımızı ve bundan da ziyade paylaşma alışkanlığımızı biraz böyle bir hatırlamamız gerekiyor bana göre. Yanlış mıyım? 2 tane elma konulurdu. Yanındaki arkadaşına veriyorsun bir tanesini. Bıçak konulurdu. 2'ye böl yarısını ver denilirdi.

Buyursunlar bakalım. Şimdi bana bazen şu söyleniyor. Radyoda ne konuşuyorsun? Konuşacaklarını önceden yazıyor musun? Aklına bir şey geliyor mu? Nereden buluyorsun o konuşacaklarını? Şimdi ben radyoculuktaki mantığımı sizlere şöyle itiraf edeyim. Bana göre yaptığım iş bu bana ayrılan zamanda size misafir olmak. Evet, ben kendimi sizin... Dur hele bir dur. Ben sizi bu 3 saat boyunca ev sahibi olarak görüyorum. Ben de sizin misafirinizim. Benim olayım bu. Hani lambur lumbur bir o konu, bir bu konu. Her an ne konuşulabilecek belli olmuyor. Bazen bizleri yeni dinlemeye başlayanlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki bu ne diyor böyle? Bir o taraftan bahsediyor, bir bu taraftan bahsediyor. Ama devamlı takip ederseniz çözebilirsiniz. Benim mantığım şu. Kaç saat 10'da başlıyoruz 1'e kadar değil mi? Size misafir oluyorum. Şimdi evinize misafir geldi. Eve geldiniz, misafir var evde. Sevmeseniz, hoşunuza gitmese bile ne yapıyorsunuz? Kendinizi bir odaya kapatıyorsunuz misafir gidene kadar. Öyle yapın. Sevmeyenler için söylüyorum. Öyle yapın. Birileri seviyordur belki. Onun hatırına katlanacaksın. 3 saat boyunca kimisiyle iş yerinde muhabbetimiz oluyor. Kimisiyle evde iş yaparken, kimisiyle yolda, trafikte, meşgale içerisindeyken. Bakın mesela şimdi... Küçük yere misafir olacağım. Necmettin abi, kendisi ayakkabı tamircisi. Küçükköy'de de benim çok anım var. Diyor ki gençliğime, çocukluğuma götürdün. Bizim Yaşar abimiz vardı. Bisikletçi Yaşar abi. Tanımayan yoktur. Bakın mesela birçok insanı ben ne yüz yüze görmüşümdür ne de tanımışımdır. Ama ben 25 yıldır bu radyodayım. 25 yıldır bu radyodayım. Evet. 30 yıldır da bu işi yapıyorum hemen hemen. Yani artık böyle... Sizin olduğunuz yere dediğim gibi misafir gibiyim. Seversiniz sevmezsiniz, o size kalmış. Bu arada siz de beni artık o kadar böyle ruhunuza adapte etmişsiniz ki siz de doğalsınız. Ya bak ne diyor, arz ederim. Buyurun efendim, ne demek? Tüm tekstilcilere Antalya'ya selam olsun, günaydınlar. Günaydın Antalya'daki bütün tekstilcilere. O diğer kısmını söylemeyeyim, boşver ya. Şimdi bir şarkılık ara verelim mi? Bir şarkılık ara madem misafirinizim, o zaman hani giderken böyle eli boş gidilmez derler ya, ben de bir şarkı, hemen sonrasında buradayım. Keyfini çıkartın, tadını çıkartın, çok keyifli bir şarkıdır ya. Yok ben arabesk severim, yok ben ağır abiyim, 1500 kiloyum, yok ben ağır ablayım işte böyle. Abi içinizde de olsa bu ritmi yaşayın, içinizde, kimseye belli etmek zorunda değilsiniz, mutlu olun bir an.

Ramazan tek demir diye biliyorsunuz ama Ramazan Balaban diyorum ben ona. Ramazan Balaban. Ramazan Balaban 34 TC 18.

0: Bir de Omar var orada. Omar. Omar orada mı bilmiyorum ama selam olsun bütün Tekdemir Tekstil personeli, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şimdi biraz ara verelim. Madem böyle biz bizeyiz, madem aileyiz, ben de elim boş gelmedim dedim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Size İstanbul'da tam 200 metrekare arsa sahibi olma fırsatı versem, bakın altını çiziyorum, yatırım için alacaksınız. Buranın vasfı tarla, bağ, bahçe değil, arsa. Evet, arsa. Ve nerede? İstanbul'da. İstanbul Silivri Çanta'ya gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 500 bin lira peşinatımı getir. Tapunu aldıktan sonra bana ver. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ay boyunca ayda 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle öde. Bankaya bulaşma, kredi çekme, faiz de istemiyorum. Paranın değeri mi kaybolmuş? Ondan sonra kurlar mı yükselmiş? Bilme. Ara ödeme yok. Abi birinci taksidin 20 bin lira. 18. taksidin 20 bin lira. Sen alırken kazanacaksın. 2 senede bana taksidini ödeyeceksin. Bana ödediğin para aynı olacak. Maaşına 2 kere zam gelecek. Aradaki zamlarla bunu ödersin. Demedi deme. Tam 200 metrekare.

0: Bil ileride çocukların buradan para kazanacak, ev sahibi olacak, dükkan sahibi olacak. Yeşillikler içerisinde mis gibi tertemiz bir havası var. Hemen yakınımız villalar. Oraya gelenler diyor, ooo tabii. Onlarca yüzlerce villanın olduğu bir yer. Ana yola yakın. Gezdiğiniz zaman etrafı göreceksiniz. Gölü, tertemiz havası, yeşilliği. Ulaşımdan hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'da uzak diye bir yer yok ki. Artık İstanbul'da uzak diye bir yer yok. Hep dediniz İstanbul'dan bir yer olsun, kaçırmayalım. Size dedim ya ben, bakın Silivri'den 30 bin liraya 50 bin liraya yer satıyordum, alanlar milyonluk oldu diye. Şimdi ben size diyorum ki gelin burayı ayda 20 bin lira elden taksitle 500 bin lira peşinatımı verin, kaçırmayın. Sonra bana İstanbul'dan yer, işte böyle bir projeye haber ver demeyin. Servislerim ücretsiz, haftaya gideriz diyenler, sizlere sesleniyorum, haftaya diye bir olay yok. Bu hafta geldin geldin. Abi ben şansı önüne kadar getiriyorum. Fırsat senin kapını çalıyor. Değerlendirirsin değerlendirmezsin, o senin bileceğin iş. İleride bakın, keşkeler hep şudur. Keşke faturayı yatırsaydık. Ne oldu? Mutsuzluk. Bir şeyin kesildi. Bir aldığın hizmet kesildi. Elektrik, su, internet, her neyse. Keşke arabaya binseydik. Ne oldu? Geç kaldın, belki son otobüstü. Keşke zamanında kalksaydık. Yapmadın. Ne oldu? Geç kaldın. İleride de keşke Gökhan'ı dinleseydik dersen pişman olanlardan olursun. Alırsan iyi yapmışız. Bakın şimdi bir anne baba daire almak istiyor. Bankaya gidiyor, kredi çekecek. Abi bir daire fiyatına 3 tane daire kredisi ödüyor ya. Evet, hayal oldu. Hayal üstü hayal oldu. Abi toprağını al. Olmuşken İstanbul'da olsun. Ve burası tarla, bağ, bahçe değil, arsa. Al koy tapunu kenara. Gençler, gelecek de bir gün gelecek, yaşlanacaksınız. Abi gerekirse iki kişi ortaklaşalım. İki kardeş, iki arkadaş, dinleyin beni. Tam 200 metrekare, radyo 2000 güvencesiyle servislerim ücretsiz. Bu pazar günü geldin geldin, fırsatı değerlendirdin değerlendirdin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Madem yerler bizim, ben de gideyim bir randevu alayım. Şimdi iki tane şarkı çalacağım. Bu iki tane şarkı arasında ben de gidip telefonlara bakacağım. Müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. Böyle tanışıyoruz. Zaten geldiğinizde bizim misafirimizsiniz. Almanız için değil, görmeniz için davet edeceğim ama önemli bir tavsiye. Zaten burayı her isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. Benim param var çok şükür. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Birikmişim var. Bunu çarçur etmek istemiyorum diyenlere. İstanbul'da, Silivri Çanta'da, Radyo 2000 güvencesiyle ve buranın sıfatı arsa. Şimdi hemen telefon başına yerinizi ayırtın. Sonra üzülenlerden olmayın. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12. Ne yapacaksınız? Biz şu kadar kişi gelip görmek istiyoruz. Bitti, bu kadar basit. Müsait değilsen de numaranı bırak, sonra arasınlar.

bazen böyle karşılıklı birbirimizin beynini yakabiliyoruz. Hayırlı cumalar mesajları var. Şimdiden kabul edelim, olsun bakalım. Değil mi, ne kadar güzel hayatın büyük kolaylığı. Önceden bir şeyi tekrar etmek için tekrardan yapılır bir şeyler olurdu, şimdi öyle de yok. Abi kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, ondan sonra bir şeyleri değiştir. He? Değil mi? Ama biraz kontrol etmek lazım. Bir de akıllı telefon diyoruz ama ne kadar akıllı. İnanın bazen böyle dokunmatiğinin azizliğine uğrayanlar. Sen beni aradın, ben seni aramadım. Hele benim başıma bu aralar en çok gelen olay. Her telefonda mutlaka ki işte sizinle konuşan bir asistan var. Duruyorsunuz öyle bir ortam içerisinde. Birdenbire bunu mu demek istedin? Ya da konuştuğunuz muhabbetteki herhangi bir cümlenin bir yerini alıyor. Tamam, bunu araştırıyorum. Abi kendini gel de açıkla. Vallahi gel de kendini açıkla. Yani düşünsene. İki kişi karşılıklı oturup konuşuyorsunuz telefonun cebinde. Başınıza mutlaka ki gelmiştir. Bir şey oluyor. Ses geliyor cepten. İşte bununla ilgili araştırma yapıyorum. Hayırdır dayı, sen bizi mi kesiyorsun? Ne yapıyorsun? Hayırdır ya, dümende misin? Gel açıkla kendini.

bugün böyle arabesk türkü biraz harmanlayalım. Bir iki tane daha arabesk şarkım var. Biraz erken geçmek istediniz. Sizin ruh halinize göre hareket ediyorum. Evet, bazen böyle aralarda hareketli şarkılar olsun istiyorum ama bugün baktığımda böyle arabeski çok fazla doyasıya yaşamak isteyenler, onlar biraz ön planda, buyursunlar bakalım. Sizlere de armağanım olsun. Bu arada sevgili İlyas, dün program sonrasında selamlaştık, karşılaştık. 60 kişiyiz, atölyede seni dinliyoruz. Maalesef mesai saati içerisinde telefon kullanamadığımız için sizlere ulaşamıyoruz. Bizlere de bir selam iletirsen seviniriz. Evet. Ne? Zeki Triko. Doğru söyledin değil mi? Zeki Triko çalışanlarına kolay gelsin, iyi çalışmalar. İlyas ve bütün mesai arkadaşlarına da armağan edelim. Bu arada Maltepe'de bizleri dinliyorlar. Sevgili Adnan abi, Adnan Karakurt. Evet, Adnan Karakurt'a armağan edeceğim. Sinan Reis armağan olacak. Bir de Kemal Başkan'a armağan edeceğiz. Evet, değerli abimize Adnan Karakurt'a Ahmet kardeşim özellikle selamını iletiyor. Bağcılar Yavuz Selim gençliği ve esnafa buyursunlar bakalım, sizlere de armağan olsun. Muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun. Buyursunlar bakalım.

bazı insanlar var. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hayranlıkla takip ediyorum konuşmalarını, muhabbetlerini. Mesela dün akşam tarihle, özellikle İslam tarihiyle alakalı sohbetimiz vardı. Orhan, evet, sevgili Murat ve sevgili Orhan beraber böyle bir sohbet içerisindeydik. Benim hayran olduğum kısım ne biliyor musunuz? Hani böyle alıştığımız, dilimize kolay gelen isimler bir şekilde hani hafızada tutulabiliyor. Ama yüzlerce, binlerce yıl öncesinde yaşayanlar ve burada onlarca, yüzlerce isim var. Abi bu isimleri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz? Mesela dediğim gibi dün böyle İslam tarihinden falan konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ben böyle şeylere çok meraklıyım. Böyle tarih olsun bana ya. Tarihi böyle gerçek kaynaklardan araştıracaksın, dinleyeceksin. Ki özellikle etrafınızda bakın, konu konuyu açıyor. Yaşça ilerlemiş insanlar, kadın erkek fark etmiyor. Abi alın karşınıza konuşun. Alın karşınıza konuşun. O kadar doğal. Kaynaklar net. Gördüklerini, bildiklerini anlatıyorlar. Yalan ihtimali artık sıfırlara kadar iniyor. Ekleme, abartma ihtimalleri artık sıfıra kadar iniyor. Doğal olarak öğreniyorsunuz. Vallahi böyle insanların kıymetini bilmek lazım. O isimler, o bilgiler nasıl kalıyor hafızanızda? Değil mi? Ya ne diyelim artık? İnsanlar okuyor, insanlar kendini geliştiriyor. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz de böyle onlara hayranlıkla bakıyoruz. Senin elinden, önünden kitabımı aldılar. Sen okuyamazsın mı dediler. Ya ben ama okumaktan ziyade yaşayarak öğrenmeyi seviyorum. Yani bana bir kaleyi anlatmayın. Bana götürün, o kaleyi gezme imkanı verin. Ben öyle seviyorum abi, ama okuyan insana da hayran oluyorum. Çocuklarımıza özellikle okuma alışkanlığını edindirelim. Hani roman, hikaye vesaire, bunlar da olsun olmasın demiyorum ama genel kültür her dalda olabilir. Bugün hukuk da olur, bugün tıp da olur, bugün tarih de olur, bugün bilim de olur, herhangi bir şey olur. Çocuklarımızın hocanın sıkıldığında eline verdiğimiz telefonların yerine bir tane kitap uzatırsak, mesela bakın Bayrampaşa'da yapı olarak gördünüz mü bilmiyorum ama Bayrampaşa bu sanayi kısmına gelmeden orada bir tane kütüphane var. Eskiden Osmanlı zamanında orası askeriyeymiş. Yeri tam tarif edemiyorum, hakkınızı helal edin. Abi gidin görün, yapı muhteşem zaten. Oraya gidiyorsun mesela, bir kitap alıyorsun. Kitabı 3 ay boyunca elinde tutabiliyorsun. Herhangi bir ücret ödemiyorsun. Git oku, tekrar ver, tekrar oku. Bu uygulama birçok kütüphanede var. Ama tavsiye edeceğim kütüphanelerden bir tanesi de bu Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa arası öyle bir yerde olması lazım. Eskiden orası Osmanlı zamanında askeri olarak kullanılıyormuş. Abi çok güzel bir yapı ya. Ve ben oradan her geçtiğimde kulakları çınlasın Yunus, diyorum ki ben buraya hayran oluyorum, buraya hayran oluyorum diye. Bana da söylediği tek bir cümle: abi buradan hep geçerken sen hep bu cümleyi kullan. Sen diyor buradan her geçtiğimizde aynı cümleyi kullanıyorsun.

Nasıl? Takılın bana, hayatınızı yaşayın. Ücretsiz yolculuk yaptırıyorum ya. Nerelere gittiniz? Köylere mi ulaşmadınız? Çocukluğunuza mı dönmediniz? Ya neler yaşamadınız değil mi? Herkesin bir hikayesi var. Evet. Derdini dinlemediğiniz insanı dertsiz zannetmeyin. Ben de böyle sanki tuzu aldım elime. Haydi yetiş babam yetiş. Yaralara tuz basılır hanım. Çok da fazla etkisinde kalmamak lazım. Bazen böyle içinde bulunduğumuz anı çok zor bir anmış gibi düşünebiliyoruz. Sıkıntı verebiliyor. İmkansızlıklar içerisinde yüzüyormuş gibi olabiliyoruz. Ama biraz zaman geçsin, geriye dönüp baktığımızda sadece belki tebessüm ederek, belki vay be ne günlerdi ama geçti gitti dediğimiz, atlattığımız zamanlarda olacak, buna emin olun. Yani hiçbir acı kalıcı değil, hiçbir sıkıntı gitmeyen sıkıntı değil. Yani sonuç itibariyle hayatta herkesin de istediği olmuyor maalesef. Yani bunu her alana yayabiliriz. O yüzden bir şekilde gidiyorsa, siz de üzerine düşeni yapıyorsanız, bir şekilde hayatın içerisinde mücadele etmek, sabretmek ya da alttan almak ya da çok fazla gayret etmek, mutlu etmek, mutlu olmak, bunlardan herhangi birisini yaşayan ya da yaşatan siz olabilirsiniz. Ne yapacağız? Sabır, şükür olduğu kadar. Ya diyorum ya, insanın bir de kendi derdi olduğu zaman ne kadar basit olursa olsun çözüm bulamayabiliyor. Burada da böyle bir omuz ihtiyacı hissediyor. Paylaşacak bir kişi hissediyor. Ruhu bunu hissediyor yani. Diyor ki senin bunu biriyle paylaşman lazım. Birine anlatman lazım. Hayatınızda böyle insanlar biriktirin. Anlattığınızda karşıdaki insan kuyu olacak. Belki bir daha kendisinden bile duymak istemeyeceksiniz. O yüzden para pul kazanılıyor. Nitekim bir şeylerin sahibi olabiliyoruz. Ama etrafınızda bir omuz benim ağlayabilecek bir omzumdur. Bir kulak beni her zaman dinleyecek bir kulaktır. Ya da karşınıza aldığınızda sizi teselli edebilecek bir dildir. Bunları biriktirin hayatınızda bence.

0: Vay vay. Buyursunlar bakalım. Yavaş yavaş bu saatin de sonuna doğru ilerliyoruz. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bana birkaç dakika kulak verin. Çünkü dün sizlere maalesef ki istemediğimiz haberi verdik. İstanbullular, özellikle siz evinde su arıtma cihazı olmayanlar, sizlere sesleniyorum. Çünkü artık fırsat bizi yavaş yavaş terk ediyor. Çok iyi dinleyin. Bakın çok iyi dinleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şu anda ben herhangi bir şey satmıyorum. Herhangi bir şey satın almıyorsunuz. Ama bir konudan haberdar etmek istiyorum sizleri. Şimdi her evin ihtiyacı su arıtma cihazımız 6 filtreli 9 aşamalı. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Antibakteriyel çelik tanka sahip 3 yıl cihaz 10 yılda parça garantisi var. Özür diliyorum, su basıncını ayarlayan sistem de var. Şimdi bu cihaz sizlere bir ay dene, ondan sonra satın al kampanyasıyla sunuldu. Bir ay boyunca deniyorsunuz. Bir ayın sonrasında memnun kalmazsanız almıyorsunuz. Memnun kalırsanız da ayda 1000 lira elden taksitle, 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Ayda 1000 lira elden taksitle alıyorsunuz. 6000 lira birden indirim yaptırıyorum. 18 bin lira yerine 12 bin liradan sahip oluyorsunuz. Şimdi birkaç gün içerisinde bunlar son anonslar. Artık taksit olayı kalkıyor. Evet, artık taksit olayı kalkıyor. Yani bir ay denediniz, bir ay sonra almaya karar verdiniz. İsterseniz nakit, isterseniz de kredi kartıyla tek çekimle alacaksınız. Yani elden taksit ya da kredi kartıyla taksit olayı olmayacak. O yüzden şimdi 0212 925 0403 0212 925 0403, bu telefon numarasından hemen adresinizi, adınızı bırakarak bu kampanyadan faydalanın. Bir ay boyunca denedikten sonra almaya karar verirseniz ayda 1000 lira elden taksitle, ama kampanyaya katılanlar bir ay deneme sürecine kendini ekleyenler için geçerli. Birkaç gün sonra yarın çıkıp da arkadaşlar taksit olayı bitti dersek, yine söylüyorum, bir ay denedikten sonra direkt peşin parayla alacaksınız ya da kredi kartıyla tek çekimle alacaksınız. Ben size diyorum dinleyin, ben size diyorum sağlıklı su için, suyunuzu bilerek görerek için, ben diyorum dışarıdan artık su almaya son. Bakın 4-5 ayda en az 4 kere zam geldi dışarıdan aldığımız hazır suya. Bugün hangi ilçede olursanız olun 150 lira bir damacana su ve haftada 2 damacana bitirdiğimizde ayda 1200 lira para ödüyoruz. Bu miktar arttıkça para da artıyor ve bu para hep artarak gidecek. Ben size diyorum ki ayda 1000 lira elden taksit, 2 kişilik bir yemek parası. Bir ayda dışarıya çıkıp 2 kişinin bir yemek yiyip çıkamayacağı bir paraya, hatta daha az, ayda 1000 lira elden taksitle alın, hayırlı uğurlu olsun. Fırsat bitti, kampanyayı bitirdik, sonra taksitle alabilir miyiz? Abi niye bu para peşin çıksın birden cebinizden? Yazık, günah değil mi? Su arıtma cihazın yok mu? Şu anda satın almıyorsun, bir ay deniyorsun. Bir ay denedikten sonra satın alıp almayacağına kendin karar veriyorsun. Bir ay sonra alıp almayacağına kendin karar veriyorsun. Bu kadar basit. Ve yine söylüyorum, kampanyadan faydalananlar bu taksit bitti olayından etkilenmeyecekler. Şimdi bir ay bedava suyunu iç, cebinden para da çıkmayacak. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma, memnun kalırsan da 1000 lira taksitle öde. Vallahi ben zam bekliyordum, daha ağır bir karar oldu bu. Yani aldın kullandın, satın almak istiyorsun, direkt peşin para abicim ya da kredi kartıyla tek çekim. Yapacak bir şey yok. Kullanmadan, denemeden karar vermeyin. Kimseye sormayın, kimseye danışmayın. Kendi fikriniz, kendi kararınız. Evet, şimdi 0212 925 0403, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. Arkadaşlar siz ne zaman müsaitseniz o zaman arasınlar. Ertelemeyin, çünkü artık erteleme gibi bir olay da yok. Karar senin. Ya ömür boyu suya, hazır suya talip ol, para öde. Ya da kardeşim benim param bol, sana ne, peşini de alabilirim dersin, ama ben senin tarafındayım. Ayda 1000 lira kredi kartı da kullanmadan elden taksitle alacağına, taksit olayı bitiyor, tek çekim kredi kartı ya da peşin alıyorsun. Yazık, günah. 0212 925 0403
1: Tanıtıcı reklam.
0: Son fırsatlar, değerlendirin. 925 0403.

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş keşke bir yalan olsaydım.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

Antay, günaydın. Üçüncü saatimize geçiş yaptık. Bazı şarkılar var. Bu şarkıların müziklerinde var ya, böyle böyle uçsuz bucaksız bir yer düşünün. Bir at düşünün. Binmişsin o ata. Yaldır yaldır. Şimdi Çukurova, büyük bir ihtimalle bölge olarak Çukurova bölgesine denk geliyor. Adana'ya giderken keşfetmiştim. 3-4 saatlik bir yol var. 3-4 saatlik bir yol var. Abi bir gram yokuş yok. Sağa dönmek yok, sola dönmek yok. Etrafta ağaç yok. Herhangi bir yapı yok. 3-4 saat boyunca o yolda gittiğinizi bir düşünün. Sanki böyle bir simülasyon içerisinde hareket ediyormuş gibi. Abi benim kulağımı vereceğim kulaklığı. Takacağım böyle şarkıları. Değil mi? Açacağım böyle şarkıları. Selamun aleyküm. Ondan sonra Gökhan kanatlandı, uçtu. Uçan sadece ben değilim. Hayatta kendini Süpermen zanneden karıncalar var. Yusuf, Yusuf çok uçuyor. Bir de dünyanın kullandığı takvimden daha farklı bir takvim kullanıyor. Bazı insanlar var böyle, hayatta enteresan insanlar. Kendilerini başka boyutta zannediyorlar. Onlardan bir tanesi de Yusuf, geçirdiği bir günü 7 ay olarak hesaplıyor. Evet, geçirdiği bir günü 7 ay önce diyor. Böyle bir diline takılmış. Var var öyle insanlar var. Buyursunlar bakalım.

Böyle de güzel oluyor değil mi? Tarzları birleştiriyorsunuz ama duygular aynı. Herkesin kendinde bir pay buluyor. Raga Oktay, Yıldız Tilbe, Gitme Kal Bir Zamanlar ciddi anlamda bayağı bir ses getirdi. Ve bir furya vardı o zamanlar değil mi? Yıldız Tilbe ile düet yapma. Bazen böyle bazı sanatçılarda ara ara olabiliyor. Kıymeti bilinmesi gereken sanatçılardan bir tanesidir. Böyle defalarca kere örnek veriyorum. Allah nur içinde yatırsın mesela bir Barış Manço. Şimdi bu kadar bahsettikten sonra bir şarkısını bekleyeceksiniz ama listemde yok. Hazırlamadım, yalan söylemeyeyim. Her zaman söylüyorum. Bugün aradan yüzyıllar sonra da hatırlandığında herkesin böyle tebessümle güzel sözler söyleyerek hatırlayacağı sanatçılardan bir tanesi, Allah nur içinde yatırsın, Barış Manço. Kıymetini bilmek lazım. Böyle amaç, yaptıkları iş, ne kadar yapıp yapmadıklarının farkında olmak. Yani şimdi kızmayın, darılmayın bana ama konu konuyu açıyor diye söylüyorum. Abi şimdi müzik sektörü o kadar enteresan bir hale geldi ki. Yani altyapı biraz insanın kulağına hoş gelsin, sözlerin hiç bir anlamı yok. Mesela bir tane şarkı söyleyeyim size. Hani isim de ortaya çıkacak ama. Hani yerinde dur, yaptım 5 tane filin tavil. Yani söyledikleri bir erkeğin erkek ayarladım demesi. O şarkıyı inceleyin. Hani söylediklerinin ne olduklarını bile farkında olmayanlar bir şeyleri söylüyorlar. Garip garip ruh halleri, garip garip sözler, garip garip. Vallahi sanatı da biraz ötelememek lazım. Sanatı da biraz sahip çıkıp daha fazla da ya bir türkü 1000 yıldır söyleniyorsa, bir deyiş 1000 yıldır söyleniyorsa, onlarca yıl hatta yüzlerce yıl geçtikten sonra bir şarkıya hala eşlik edilebiliyorsa demek ki sahip çıkılması gereken şeyler bunlar. Şimdi bir şarkı çıkıyor, melodisi hoşumuza gidiyor diye. Bir ay sonra bakıyoruz, ne eser var dinlenilmekten ne de hatırlanıyor. Saman alevi gibi bir anda parlayıp sönülmesi mi? Yoksa böyle azar azar devamlı yanması mı? Bir düşünmek lazım bunları.

0: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Yavaş yavaş artık sonlardayız. Vallahi zaman gidiyor, ne engelleyebiliyoruz ne tutabiliyoruz. Giden zaman kimi insanı mutlu ediyor, kimi insanı da mutsuz ediyor. Bazen tercihlerimizde bizim mutlu ya da mutsuz olmamıza sebep olabiliyor. Şimdi çalışıyoruz, para biriktiriyoruz. Niye? Daha güzel bir hayat yaşamak için, şartlarımız daha iyi olsun diye. Kim istemezdi? Anadan, babadan, atadan yer yurt kalsın, bir şeyler olsun. Rahat, ferah bir hayat yaşayalım. Kiracılık hayatı yaşamayalım. Peki bizler gelecek için, çocuklarımız için ne yapıyoruz? Kiracı olmak istemezdik. Peki elimizdeki imkanları kullanırsak, çocuğumuz ileride kiracı olmasın diye çabalarsak kötü mü olur? Olmaz. Bakın şimdi, çok iyi dinlemenizi istiyorum. Toprak yatırımı en doğru yatırımdır.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 2030 yılına kadar özellikle alabildiğiniz kadar toprak alın. Bakın bunu söylüyorum. Şimdi benim param pulum var. En iyisini hak ediyorum. Ya da taksitlere uygun olsun, ben de bir yer alayım diyenlere. İstanbul Silivri Çanta'da tam 250 metrekare arsa sahibi yapacağım sizleri. Bakın buranın vasfı tarla, bağ, bahçe değildir. Burası arsa. Tam 200 metrekare, ana yola yakın. Villalar komşularımız, onlarca villa mevcut. Etrafınızı şöyle bir gezdireyim, bir görün istiyorum. Ücretsiz servisim var benim pazar günü. Gelin bu haftaya özel bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Telefon numaramız bu. Arkadaşlara hemen kaç kişi geleceksiniz söyleyin, yerinizi ayırtın. Burayı 500 bin lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirasını da 25 ayda 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsunuz. Bu hiç artmıyor. Vade farkı, kuru uygulaması, faiz, işte krediler, şu bu, bunları unutun. Gel, gör, seç, beğen. Ondan sonra elden taksitle, senetle seni İstanbul'da tam 200 metrekare tarla, bağ, bahçe değil, arsa sahibi yapıyorum. 0-212-925-12-12. Böyle projeler çok nadir geliyor ve çok da uzun durmuyor. Bu haftaya özel dedik, pazartesi ya da salı günü büyük bir ihtimalle burayı duymayacaksınız. O yüzden keşke yetişseydim diyeceğinize, aman şu işim vardı, keşke yapmasaydım diye hayal kırıklığı yaşayacağınıza, şimdiden bence ücretsiz servislerimizden yerinizi ayırtın, gelin misafirimiz olun. Tam 200 metrekare, radyo 2000 güvencesiyle, İstanbul'da ulaşımına zaten diyecek bir şey yok. İstanbul'da artık toplu taşımayla her yere gidebiliyorsun, uzak diye bir yer yok. Bitti. Komşularınız hazır, onlarca villalar yanı başımızda, milyonluk villalar. Burası radyo 2000 güvencesiyle. Bakın yeşillikler içerisinde, çok güzel. Yakınlarımızda zaten baktığınızda yeri göreceksiniz. Aynı lokasyon üzerinde göl manzarasından tutun da size hangi özelliğini, tertemiz havasını mı anlatayım? Doğal harika. Evet, doğal. Yani harikalığı doğal. Kimse gelip orayı böyle güzel bir hale getirmemiş. Zaten gittiğinizde keyif alacaksınız. Diyeceksiniz ki ben buranın etrafını çevireyim, hobi bahçesi olarak kullanayım, mangalımı yapayım, çayımı demleyeyim, çalık çocuk ailece hep beraber burada vakit geçirelim. Bilin ki burası aynı zamanda paranızın gelecek ve çocuklarınızın gelecek garantisi. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın bir yer olsun dediniz. Biz daha da yükselttik çıtayı, İstanbul'un ta kendisinde. Bakın eski zamanları kaçırdınız. Buralardan 20-30 bin liraya, 50 bin liraya yer veriyorduk. Şimdi o geride kaldı. Bakın yine söylüyorum. Al, değerlensin, sen para kazan, bana bak. Al, ileride çoluğunun çocuğunun kapısını müteahhit çalsın. Daire sahibi olsun, dükkan sahibi olsun. Kiracılık hayatı nedir? Yaşayan bilir. İleride bunu çocuklarınız yaşamasın. Gençler, bugün orta halli bir araba fiyatına ben sizlere İstanbul'da 200 metrekare arsa diyorum. Al, kazan, bana bak. Gelecek de bir gün gelecek, bu gücü kuvveti, çalışma imkanını belki bulamayacaksın. Ve böyle fırsatlar da belki önüne çıkmayacak. O yüzden fırsatı zamanında değerlendirmek lazım. Çünkü fırsat beklemez. 0-212-925-12-12. Müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. Arkadaşlar size uygun olduğu zaman da arayıp yerlerinizi ayırtsınlar.

0: kar edebileceğiniz bir kazançtan bahsediyorum. Altın, döviz, bunları rafa kaldırın. Toprak yatırımı. Sadece şu anda yapmanız gereken bu hafta bu fırsatı değerlendirmeniz. Şimdi bir gidip görelim demeniz yeterli olacak. Bir gidip görelim demeniz yeterli olacak. 0-212-925-12-12. Kaçırmak istemiyorum. Ben de böyle bir fırsat bekliyordum diyenlere özel bir projedir, haberiniz olsun. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip göreceğim deyin ya. Gelip göreceğim. 925-12-12.

ki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin.

İnsandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su iki liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu

aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

0: Sanatıcı reklam.
1: Ya Allah ya Bismillah diyelim. Bakın bu haftaya özel kaçırdım. Ben de İstanbul'dan bir yer istiyorum diyenlere yönetim kurulu başkanımdan bir sürpriz daha geldi. Bu haftaya özel olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Telefon numarasını veriyorum. 0-212-925-12-12. Burayı isteyen değil yetişen alacak. Tam 200 metrekare. Nerede? İstanbul Silivri Çanta'da. Bir araştırın bakalım. Bir kere anlatmama, yeri, lokasyonu söylememe gerek yok. Burası İstanbul. Tapunuzun üzerinde İstanbul yazacak. Param var, birikmişim var. En iyisini hak ediyorum. Çocuklarıma bir gelecek istiyorum ama olmuşken de en iyisi olsun diyenlere. 500 bin lira peşinatınızı veriyorsunuz. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Diğer geriye kalan 500 bin lirasını da 25 ay elden taksitle 20 bin lira ödüyorsunuz. Yani bugün ilk taksitinizde 20 bin lira olacak. 25. taksitinizde 20 bin lira olacak. Ne vade farkı, ne kur farkı, ne ara ödeme. Vay efendim fiyatlar güncellendi, enflasyon güncellendi. Hayır abicim. Bakın neredeyse 2,5 sene boyunca, 2 sene diyelim ya, 2 sene boyunca size aynı parayı ödeme sözü veriyorum. Bugün 20 bin lira ilk taksitiniz, 2 sene sonra 20 bin liranın ne kadar değeri kalacak? Ama sizin aldığınız yer misli misli değerlenecek. O yüzden hayırlı uğurlu olsun diyelim. 0-212-925-12-12. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Pazar günkü servisimize yer ayırtın. Neresi burası? İstanbul, Silivri, Çanta. Bakın şimdi. Şöyle resim benim gözümün önünde, siz de bir hayal edin. Bizim yerimiz böyle doğayla baş başa kalabileceğiniz, uzak mesafe de olsa çıplak gözle rahatlıkla görebileceğiniz göl manzarasından. Yakınınızda onlarca yüzlerce villa var. Ana yola yakın. Şehri İstanbul'da. Ve burası, sıkı durun, çok hoşuma gitti, siz de çok beğeneceksiniz. Buranın vasfı tarla, bağ, bahçe değil. Burası arsa, arsa. Tam 200 metrekare ve arsa sıfatında. 500 bin lira peşinatınızı verdiniz. Diğer geri kalan kısmını da 20 bin lira 25 ayda ödüyorsunuz. Tek başınıza olmasa bile iki kardeş, iki arkadaş mutlaka ortaklaşa alın. Taksidi bölüşün, peşinatı bölüşün, kaçırmayın. Nerede? İstanbul'da. Tam 200 metrekare. Hemen yanı başımızda onlarca yüzlerce villalar var. Abi bu villaların değeri en kötü 15-20 milyon liradır. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bitmedi. Ana yola yakın. Zaten İstanbul'da artık ulaşım diye bir olayın zorluğu yok. Kendi arabanla yaz kış gidebilirsin. Bununla beraber toplu taşımayla da gidebilirsin. Güvence istiyorsan da 33 yıllık bir tecrübe,

0: Hazırlığınız hazır, doğayla baş başasınız. Göl manzarasından tutun da ana yola yakınlığına kadar neden bahsedeyim? Bakın, burası özellikle solunum yolu rahatsızlığı çekenlere doktorlar tarafından önemli tavsiye edilen bir bölge. Bakın kaç tane huzur evi yapılmış. Niye insanlar geriye kalan zamanlarını huzur içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yaşasınlar diye. Abi, tertemiz doğası, mis gibi havası, güvence istiyorsanız da Radyo 2000 güvencesiyle senin de bir yerin olsun. Şimdi acele etmeyin demeyeceğim. Acele edin. Acele edin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Anne babalar, çocuklarınıza müthiş bir gelecek fırsatı. Gençler, olmuşken en iyisi olsun diyorsanız niteliği arsa vasfında tam 200 metrekare yer. Güvence istiyorsanız da Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi telefon başına. Beni boş verin. Beni boş verin. Bizim misafirimiz olun. Bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin. Aldın, kaçırdın, ileride pişman olanlar sınıfına kaydettireceğim seni de. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
0: Al kazan bana bak. Ya tarla bağ bahçe değil, arsa. Radyo 2000 güvencesiyle. Bu hafta geldin, aldın, hayırlı uğurlu olsun.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de radyolar başında bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir gündeyiz. 90.6 Radyo 2000'deyiz ve istek saatindeyiz. Hayatın yorucu koşuşturmasından, bitmek bilmeyen sorunlarından sıyrılıp en azından şöyle birkaç saat kendine gelmek isteyen, birkaç saat kalbinin sesini dinlemek isteyen birileri varsa istek saati başlıyor. Bu program sizin sesinize aykırıyor. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfamız radyo2000.com.tr, resmi Instagram sayfamız, şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Önce takip istekleri, sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazıyorsunuz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000, 0540 606 2000. Günü keyifle yaşamak adına isteklerinizi alırken arabeskin kral ve kraliçelerinin en özel, en güzel şarkılarını seçip dünyaya duygularımızı aykırmaya ne dersiniz? Evet, yalnız olanlar, kalbi acıyanlar, birilerine küsüp de derdim var diyenler. Derdimiz bir köşede kalsın, atalım. Bugün derdimizi şarkılarla aykıralım. Bugün sevgiye doğru yolculuk yapalım. Yalnız değilsiniz. Önce bizi yaratan Yüce Rabbimiz ve sonrasında varlığınızla mutlu olan ben varım ben. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Gönlüme, yüreğime, programa hoş geldiniz.
1: Sahildeki kumlara, ismini fısıldadım, içimdeki duygulara.

Yalova'dan Emine Demir, sizden ricam eşim Özgür Demir için Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı dinletir misiniz? Nasıl, iyi mi Emine Demir? Ve Özgür Demir için dinletiyoruz bu şarkıyı. Ayrıca Sermez Ayakkabı çalışanlarına da selam yolluyoruz.

Ağlama demenin ne faydası var? Ağlama diyerek teselli edenlere nottur bu, değil mi? Onu da yak tanrım diyor sevgili Bergen. Overlockçu Emine için dinletiyoruz bu şarkıyı. Şöyle yapalım. Bütün

Az önce birden aklıma geldi, bir araştırma yapayım istedim. Şimdi bir bisiklet ortalama ne kadardır? En küçüğünden en ekonomik olanı 2300 liradan başlayıp 950 bin liraya kadar gidiyormuş. Olabilir mi? Şaşırdım. Yani daha derin araştırmaya giremedim. Ama evet, hayat o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ve ekonomik durumlar ilerleyen günlerde zorlaşıyor ki bugün alabildiğimizi yarın alamayabiliyoruz. O yüzden elimize fırsat geçtiği anda bence bunu değerlendirmek en faydalısı olur. Şu an size öyle bir kampanyadan bahsedeceğim ki yatırım yapmak isteyenler lütfen çok dikkatle dinlesin. İstanbul Tapulu Silivri'de arsa sahibi olmak isteyenler, üstüne basarak söylüyorum. İstanbul Tapulu Silivri'de arsa sahibi olmak isteyenler, elimizde sınırlı sayıda yerlerimiz var ve sadece bu haftaya özel 200 metrekare arsalar 500 bin lira peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Yanlış duymadınız. Ayda 20 bin lira taksit yapıyoruz, 25 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Nerede? İstanbul'da, Silivri Çanta'da. 200 metrekare araziler, ayda 20 bin lira taksitle, 500 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Daha geniş bilgi için hemen şimdi arayın. 0-212-925-1212, 0-212-925-1212. İstanbul'da, Silivri Çanta'da, villalara ve ana yola yakın bir yerde 200 metrekare tapulu bir arsanız olsun istiyorsanız, sadece bu pazara kadar kampanya var. 500 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Şimdi villalara yakın bir konumda diyoruz. Villalarda yaşam var, yaşayanlar var. Kendiniz için, yakın gelecekte kazanmak için. Hani ben yer almak istiyorum ama öyle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bekleyemem diyenler, yakın gelecekte değerine değer katacak muhteşem lokasyonda bir yer. Bir kere burası İstanbul Tapulu ve sınırlı sayıda yerimiz var. Burayı parası olan değil, parası olup elini çabuk tutan alacak. 500 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle, sadece bu haftaya özel. O yüzden lütfen kendiniz için, geleceğiniz için bu yatırımı mutlaka görün. Gelin ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin, bir yemeğimizi yiyin, bir kahvemizi için. Beğenmediniz almayın, tanışmış oluruz. Sizleri tanımak, sizlere katkıda bulunmak istiyoruz. 10 yıl sonrası bize dua edeceksiniz. İstanbul'da toprağın olsun, isterse saksıda olsun. 0212-925-1212, 925-1212.

birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Sözün bittiği yerde şarkılar konuşur.

Efendim burası 90.6 Radyo 2000. Ben Selda Çalcı. Instagram sayfam da Selda Çalcı. Ve soruyoruz. Hey, kim var orada? WhatsApp hattımız 0-540-606-2000. Ses verin bana. Hey, kim var orada?

0: Nati Zeki Keleş'e selamlarımızı yolluyoruz. Buradayım diyor. Cevriye Aydoğan
1: ile sevgili
0: ve oğlu varmış. Sesimi duyan yok diyor. Olmaz mı? Olmaz mı? Semih

ikinci çok sevdiğim şarkısıyla. Söyle, seni daha nasıl sevebilirim? Kılıç Bey Moda Tekstil, İdris Tan-

ablacığım bir asker şarkısı çalar mısın diyen bir kardeşimiz var. Oğlum Musa'ya diyor Nahçıvanlı Orhan.

Ne demiş Selim Usta'ya, Gamze abla'ya, bir de Zeki abiye Şahin'den selam olsun. Ahmet Korkmaz, Sefo Demet Akalın şarkısı istiyorum. Abla aşkın cilvesini çalar mısın Abdullah'ın isteği? Selahattin Temel, Esselamu Aleyküm Selda kardeşim. Gününüz bereketli olsun Engin Nuşani istiyorum. Sevim, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı patronum, aynı zamanda kardeşim Bayram Akdeniz'e armağan ediyorum. Yaman Kumaş'ta çalışan kızlar için.

Yaklaşık 5-6 yıl öncesi bu radyodan, bu mikrofonlardan sizlere seslendik. Dedik ki Silivri'de yerler alın, Silivri'de arazi alın, köşeye koyun, gelecek yıllarda bu sizin garantiniz olsun, geleceğiniz olsun. Bizi dinleyenler, bize kulak verenler geldiler, yerlerini aldılar. Bugün en az milyonluk arazi sahibi oldular. Tabii ki çok daha fazlası kazananlar da oldu ama en küçük yeri alanlar ya da en kötü yeri alanlar bugün en az 1 milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi aynı mikrofonlardan bir kez daha sesleniyorum. Elimizde sınırlı sayıda yerimiz var ve 200 metrekare arsa, tarla demiyoruz bakın, 200 metrekare arsa. Silivri Çanta'da, Silivri'nin en çok tercih edilen bölgelerinden birisi Çanta'da. Villalara ve ana yola yakın, villalara komşu. Üstelik bu villalar öyle terk edilmiş villalar değil, içinde yaşam var. Ve ne diyoruz? İstanbul Silivri Çanta'da 200 metrekare arsalar 500 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, üstelik radyo 2000 güvencesiyle 33 yıldır sizlere hizmet veren, kazandıran radyo 2000 adıyla siz de yer sahibi olmak istiyorsanız servislerde yerinizi ayırtın. Acele edin, hafta sonuna yer kalmayabilir. 0212 925 12 12 925 12 12. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Özellikle yalnız olan kadınlar, eşinden ayrılmış, tek başına ayakta durmaya çalışan kadınlara sesleniyorum. Gelin köşenize bir yatırım.

0: piknik yapabileceğiniz, odunlu semaverde çay demleyip içebileceğiniz, size ait bir tapunuz olsun, arsa tapusu olsun, bunun için hemen şimdi arayın. Çünkü sadece bu haftaya özel bu kampanya var. Haftaya bu kampanya yok. 0212 925 1212 925 1212.
1: Yaratıcı reklam.

bizim yanımızdaymış. Eyvallah. Bu arada Mor Koç Tekstil çalışanlarına Erhan ve İbrahim'e armağan ediyorum diye gelen bir mesaj. Eski Yara şarkısını istiyorum sevgili Nesrin. Dağlara mı yazdın türküsünü istiyorum demiş sevgili Serpil. Türkü saati başlıyor.

Ami ablam sevgiler saygılar, İstanbul'dan rica marif sağdan yol ver dağlar çalar mısınız? Merhaba Sevda Hanım, ben Mor Koç Tekstil'den Ahmet, özellikle ustamız Halis Usta'ya ve bütün çalışma arkadaşlarına Özcan Türe'den yaşlanırsın yaşlanırsın istiyorum. Fırat, Sevda Hanım hemşerim var burada demiş, Diyarbakır yoluna çalarsanız sevinirim. Sinoplu hemşerim mi var acaba? Ben Sinopluyum ya. Çağlayan'dan Hasan, bizim ortacı Ahmet'in doğum günü. İyi ki doğdun Ahmet diyoruz ona. Abla selamlar, iyi yayınlar. Engin Nurşani istiyorum, Hamza Koca Yiğit. Ümit, Esenyurt'tan yazıyorum. Öz ARS tekstil çalışanlarına Ömer ve

Güneşli Anka Tekstil'den Deniz Kıvıcık Ali'den Gardaş türküsünü istiyorum demiş. Bu arada enteresan bir mesaj. Serap diyor ki Bağcılar Sportmen Tekstil'de çalışan bezelye yemeğini seven arkadaşlarıma gelsin. Şimdi çok enteresan bir şifre. Mesela bu benim bulunduğum bir ortamda söylense ben bezelye yemeğini sevmiyorum. Bezelye yemeğini sevenler Sportmen Tekstil'den.

arada küçük bir hatırlatma. Radyo 2000'e reklam vermek isteyen, Radyo 2000 ile sesini dünyaya duyurmak isteyen tüm esnaflarımıza çağrı yapıyoruz. Yeni dönem kampanyalarımız için hemen şimdi arayın. 0212 925 04 04 0212 925 0404.

0: bazı ürünlerin ya da bazı malların ekonomik olarak eve alınması bizim uyanık davranmamızla olur. Yani aylardır, aslında yıllardır bu radyoda anons yapıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve diyoruz ki ayda 1.000 lira taksitle su arıtma cihazı veriyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz. Bu cihazı önce satın almayın. Önce bir ay deneyin. İstanbul'da oturanlar. Bir ay bu cihazı test edin, keşfedin. Evinize gelelim. Önce şu numarayı arayın. 0212-925-0403 925-0403. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size iyi günler diliyoruz. Bir ay bu cihazı kullanıyorsunuz. Çayınıza, yemeklerinize, meyve sebze yıkamaya. Bir ayın sonunda soruyoruz. Bu cihazı beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sizin oluyor. Evet, sadece 10 taksit ödüyorsunuz. Bir daha dışarıya su parası ödemiyorsunuz. Beğenmediniz mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade ediyorsunuz. Dünyada eşi ve benzeri olmayan çok özel bir kampanya ve çok kısa süre sonra bitecek. Artık taksitli satışları kaldırıyoruz. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler, sizin için son fırsat. 0212-925-0403. Dünya Sağlık Örgütü onayı alan, dünya kalitesinde su üreten, üstelik günde 240 litre su arıtan bu cihazı önce bir ay dene, kullan, kararını ver. Bu kampanyaya dahil olmak için acele etmelisin. Çünkü diyelim ki bu cihazı aldın, kullandın, beğendin. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle günlük 35 liraya bu cihazın sahibi oluyorsun. Ama yakın zamanda taksitler kaldırılıyor ve nakit fiyatını almak zorundasınız. Bakın, piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayan sadece 5 kişiye. Evet, 18 bin yerine 6 bin lira indirim. Şu anda ilk arayan 5 kişi 6 bin lira indirimden faydalanacak ve 2 bin lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihazın sahibi olacak. Eğer hazırsanız 0212-925-0403 925-0403. Kış ayları geliyor. Maalesef çok sık hastalanacağız ya da çoluk çocuk hastalanacak. Doktor ne diyecek? En başta bol bol temiz su. Temiz su içirin. Çocuğunuzun daha çabuk iyileşmesi için bol bol su içirin. İşte bu noktada diyoruz ki bizim suyumuzun pH derecesi 7.8-8.5 arasında. Ücretsiz su ölçümü yapıyoruz. Dışarıda ölçümlerini yaptırırsınız. Yaptırdınız. Bu sonuçlar çıkmadı mı? Gönderin bizimkileri. Bu kadar iddialıyız. Evet, taze sağlıklı su içmek isteyenler, su arıtma cihazında taksit dönemi bitiyor. Acele edin, bir ay test edin, kararınızı verin. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve gitme vakti gelmiştir. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Benden sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler başlıyor.

0: Radyo 2000. Radyo 2000.
1: Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: yapmış. Meslene gitsin daha da yapsın. Burak yapsın yapmışsın. Mahalle zarar olmuyor. Yar istesin mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin daha da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız oğlum.
1: Radyasyon Show.

0: gitsin daha da yapsın.
1: Geldik mi abi? O Allah'a şükürler olsun. Herkes hoş geldi. Abladan mikrofonu aldık ve saatler 20'ye kadar buradayız efendim. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi bir kez daha. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Günün konusu var mı? Var efendim. Hemen aktaralım. 10 sene önceki halini karşında görse idin, ona ne öğüt verirdin veyahut da ona ne söylerdin? Bir kez daha tekrar edeyim. 10 sene önceki halini şu anda karşında görseydin, ona nasıl bir öğüt verirdin veyahut da ona ne söylerdin? Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. WhatsApp hattından ulaştırın 546-106-2000. Mesajlar gelsin efendim. Ya birazcık zor oldu bağlanmam. Niye böyle oldu? Bir anda koptu bağlantı. Nasıl hazırlanmıştım biliyor musun? Tamam canım, biliyorum. Bazen numarayı unutuyorum ya. Şu anda hafıza yerinde. Bolca B vitamini tükettim bu dinlenme döneminde. Hakikaten. Teşekkür ediyorum yine de yazdığın için. Beni aydınlattın. 100 mumluk ampul gibisin değerli kardeşim. Sağ ol. Selam kanka, nasılsın demiş. Gülcan mesaj göndermiş. Emrah'tan bir şarkı söyle bari de kendimize gelelim yazmış. Daha dur lan, yeni başladık ya. Kim sensin? Kas. Abi hoş geldin, nasılsın demiş. Sağ ol canım, iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. İstanbul Kanarya'dan yakışıklı Salih. Eyvah. Ben bu mesaja niye girdim? Ya Salih, sana ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Yüce Yaradan'ın yarattığı çirkin olamaz. Yani bence Yaradan'ın yarattığı her şey güzel. Her şeyin bir anlamı var. Kendine de bu konuyla alakalı anlam yükle. Yani şöyle profil bakmaz olaydı. Salih, sana kim bu gazı verdi? Bu cevabı, yani mesajını okuyabilmem amaçlı, lütfen benim sorduğum soruyla alakalı cevap ver, kurban olduğum, tamam mı? Yani ben radyoda duyuyorum senin ismini. Mesela herkes sana yakışıklı Salih falan filan diyor. Sana etrafındaki arkadaşlar çok mu yakışıklısın falan, böyle bir şey mi yaptılar? Yani bu konuyla alakalı ciddi anlamda gaza mı geldin, kurban olduğum? Bunu bana açıkla, ondan sonra sana söz veriyorum. Bak, erkek sözü. Bak, herkes yakışıklı olmak zorunda değil. Güzel insansındır, eyvallah. Efendim söyleyeyim, herkesin farklı bir aurası vardır. Tamam, kabul ediyorum. Fotoğrafına baktıktan sonra bütün aura düştü ama... Herkesin belli bir aurası vardır yani. Ama niye yakışıklı, özellikle o başta niye yakışıklı var? Bana onu söyle, ben de buradan vallahi mesajını okuyacağım, yemin ediyorum, tamam mı? Abi böyle bir şey yok ya. Bekliyorum efendim. O mesajı lütfen yanıtla, ona göre ben de senin mesajını okuyacağım. Bundan sonra hep mesajlarını okuyacağım. En başta okuyacağım söz. Ona göre gelsin bakalım mesajlar. 546-106-2000 WhatsApp'tan ulaşın. Radyasyon Show başladı. Bu şarkıyla başlıyordum. Maalesef koptuk. Bu şarkıyla devam edelim. Ver babacığım.
2: Radyo 2000 Radyasyon Show.

0: Vay be, Salih fenomenmiş. Tanıyan var mı Salih'i? Arkadaşlar mesela fenomenim, benim hayran kitlem var falan diye yazmış. Onlar bana yakışıklı dedikleri için ben hani yakışıklı Salih olarak bir fenomenim diye yazmış. Eyvallah. Var mı aranızda yakışıklı Salih'i tanıyan? Yalnız Salih'in atölyesinde değil, sosyal medyadan Salih'i tanıyan var mı? Vallahi çok merak ettim. Yemin ediyorum, yazın 546-106-2000 benim kendi dinleyicilerimden. Var mı efendim? Mesela kim var? Gülcan. Gülcan, tanıyor musun yakışıklı Salih'i? Takip ediyor musun? Ne yapıyor bu çocuk? Sosyal medyada fenomen olarak ne yapıyor? Hakikaten yakışıklı mı? Yazın efendim, bekliyorum. Bak Salih, senin ne kadar fenomen olduğunu şimdi göreceğiz. Tamam mı değerli kardeşim? Yazmış ya, ben yakışıklı Salih işte, ben fenomenim. Ve buna istinaden. Bak mesela Gülcan demiş ki, valla ilk defa duydum demiş. Yemin ediyorum tanımıyorum diyor. Bak yemin etmiş kızcağız. Ben de mesela fenomen olarak bilmiyorum. Ben şeyi biliyorum. Cibili cibili cibili bam bam bam bam, bobili bobili bobili bobili gam gam falan, göbek sallayan adam var ya, bizim fenomenimiz. Çok işe yarıyor. Yani inanma, kürekle adam, kürekle döner yiyor ya. Bayılıyorum yani. O da bir işe yaramıyor ama. Var mı tanıyan? Kurban olduklarım, söyleyin ya. 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırın. Valla çok merak ettim. Yemin ediyorum ya, adam fenomenim diyor. Fenomenim. Eyvallah. Bekliyoruz, hala bekliyorum. Bir kişiden geldi. Valla ben tanımıyorum dedi. Ramazan abimiz var. Ramazan abi, tanır mısın? Valla merak ediyorum. Dur bir tane daha dinle. Valla biz de demiş ki, ya demiş fenomen değil de demiş, aynı mahallede yaşıyoruz, mahalledekiler bile tanımıyor yazmış. Dur ya, dur, güldürme beni. Hakikaten mi? Mahalledekiler dahi tanımıyor. Ya sosyal medya beni tanır. Tamam da. Bak aynı mahalleden komşun var, tamam mı? Komşun varmış, o yazmış demiş ki, aynı mahalledeniz ama demiş kimse tanımaz onu. Yayınlar Kerem Bey, sizleri severek dinliyorum. Fakat ben de ilk defa duydum demiş yakışıklı Salih'i. Bak o da ilk defa duydum demiş. Salih, bu işte bir sıkıntı var kardeşim. Ben bir Salih tanırım demiş. O da Sırlar Dünyası'nda bir Salih vardı, onu biliyorum demiş. Ramazan abimiz de bu şekilde mesaj göndermiş. Bak 4'te 0 çektin he. Acaba o mu demiş? Zannetmiyorum. Bu sefer, bu saatten sonra sizin sayenizde fenomen oldu yazmış. Olabilir vallahi, bilmiyorum ama abi bak 6 kişi mesaj gönderdi. 6 kişide de yok abi, tanımıyorlarmış Salih'i. Bu adam diyor ben fenomenim. Bak TikTok böyle bir şey işte. Anladın mı? TikTok çok enteresan bir dünya. Dur bakayım. Yayınlar Kerem Bey, şarjım yok, yolum uzun diye radyoyu açtım, size denk geldim, güzel bir şeyler çalarsınız artık demişler. Evet efendim, çalarız, merak etmeyin, dinleyin. Maşallah. Dinleyin efendim, dinleyin. Şimdi bak TikTok böyle bir dünya, tamam mı? Mesela sohbet odaları falan filan var ya TikTok'ta. Bu sohbet odalarında çok enteresan şeyler dönüyor. Dün akşam böyle hafiften çıtlattım, tamam mı? Yani konu fark etmeksizin, mesela sağlıktan konuşuluyor ya, yemin ediyorum herkes Haydar Dümen. Kur'an çarpsın. Konu mesela siyasetten falan filan çıkıyor ya, herkes siyasi bilimler fakültesi mezunu. Konu dine dönüyor. Mesela atıyorum oradaki bir tane adamın adı Hüseyin. Hüseyin bir anda Cübbeli Hüseyin Hoca oluyor. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu. Mesela orada kadınlar var ya, erkekler mesela bilimsel ama saçma bir şeyden bahsedip kadına yürüyorlar. Kadın bu feyzi alıyor, hoşuna gidiyor, hafif cilveleniyor ama yine de uzak tutuyor. Neden biliyor musun uzak tutuyor? Kesin profiline falan bakıyor. Bir tane de dayı var, hep araya girmeye çalışıyor, söz hakkı almaya çalışıyor. O da az önce demlenmiş, tamam mı? Az önce de belli zaten sesinden falan. O da hep araya girmeye çalışıyor ama ona kimse söz vermiyor. Bak arada böyle kalıyor. Bir dakika, ben de bir şey söylemek istiyorum. Konuşuyorlar. En sonunda grubu yöneten kişi diyor ki ya diyor işte Osman abiye de söz verelim diyor. Osman abi tam sözü açacak abi. Arada bir tartışma oluyor. Abla giriyor araya böyle yapıyor. Sensin gerizekalı. Düzgün konuş bak benim canımı sıkma.
1: Ya Allah aşkına ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bir durun ya lütfen.
0: Sonra ne oluyor biliyor musun? Hakikaten o dayı söz alıyor. Herkes susuyor. O dayı söz alıyor. Dayı böyle yapıyor.
1: Ya ne diyeceğimi de unuttum ya.
0: Salih burada nerede onu merak ettim. Salih'i tanıyan varsa yazsın efendim. Yakışıklı Salih'miş çocuk fenomenmiş. Vallahi merak ettim. Neyse efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazır son ki 3 ver bakalım.

0: Devam ediyoruz. Güneş demiş ki bu saatten sonra sizin sayenizde Salih fenomen oldu demiş. Ne güzel, olduysa ne mutlu bize. Abi ne mutlu ya. Bir tanesi tanımış ama tanımaz olur muyuz demiş. Kanarya'nın gülüdür demiş yakışıklı Salih. Vallahi mi? Bak bir kişi tanımış. Tamam eyvallah, Salih'e buradan selamlar. Yalnız Salih istek istemişsin. Bu kadar zamanlık dinlediğim programda istek olmadığını bilmemen de ayıp. Ben onu sana söyleyeyim ya. Bak Kerem abin seni bunca insana tanıttı yakışıklı Salih. Diğer kez giriyor bakıyor şu anda. Hakikaten. Yani ben kendi Instagram'ımla alakalı böyle bir tanıtım bu zamana kadar hiç yapmamışım yani. Zaten benim Instagram fakir. Fukara. Hatta baldırı çıplak. En üst versiyonu. Öyle duruyor yani. Çok enteresan. O yüzden değerli dostlar, Salih'e bir bakın, siz karar verin yakışıklı mı değil mi diye. Ama ona mesaj yazın, tamam mı? Deyin ki yakışıklısın veyahut da değilsin. Eyvallah, bir şey olabilir yani, erkek adam sonuçta, tamam mı, bir aurası var, tamam, erkek olarak eyvallah. Ama mesela ben kendi kendime durup dururken bu kadar yakışıklı olmama rağmen, yakışıklı Kerem diye isim koymuyorken ya burada ben varken neyse efendim, devam edeceğiz, ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, abiler ablalar, şakayı bir yana bırakıyoruz ki söylediklerimin hepsi gerçektir. Geleceğinizden konuşalım biraz, tamam mı? Bakın, efsane topraklar sizlere veriyoruz. Silivri Çanta'da, İstanbul'un arka bahçesi ve bu toprakları aldığınız zaman İstanbul tapulu bir arsanız olacak. Arazi değil bak, arsa. Buranın vasfı arsa. Metrekare olarak 200 metrekare. Kuş uçmaz, kervan geçmez alanlar değil. Burası villalara çok yakın, ana yola da çok yakın bir yer. Ve bu arsalar değerli dostlar, çünkü hep araziye gidiyor aklımız. Burası farklı bir vasıfta, arsa vasfında. Bu arsalar geleceğinizle alakalı size çok para kazandıracak. Bilginiz olsun. Bunun için sizlere bu yerleri gösterebilmek adına ücretsiz servislerimiz var. Siz hiç yorulmuyorsunuz. Alıyoruz sizleri, götürüyoruz, gezdiriyoruz, yerleri gösteriyoruz. Sonrasında geri getirip aynı noktaya bırakıyoruz. Alsanız da almasanız da. Zengin olmak isteyen kimler var aranızda? O arkadaşlara buradan sesleniyorum. Zengin olabilmek amaçlı ne yaptınız? Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz diyeceksiniz. Baba, aldığım bir para var, kiraya gidiyor, doğalgaz, elektrik, pişt, bitti. Nedir biliyor musunuz para kazanma? Para kazanmak demek, aldığım paranın belli bir miktarını ayırıp biriktirebilmek ve her istediğini alabilmektir o para kazanmak. Biz maalesef ki kendi emeğimizin karşılığını dahi alamazken para kazandığımızı düşünüyoruz. Böyle bir sistem var ve bize bunu maalesef ki dayatıyor. Ama siz para kazanamıyorsunuz. Çünkü bir yatırımınız yok. İşte altındır, eurodur, dövizdir, vesairedir, borsadır. Bunlar sana bir miktar kazandırabilir ama toprak kadar kazandıramaz. Hani amacım seni bağlamak falan filan değil ama görünen köyde kılavuz istemesin kardeşim. Bak, 4 sene öncesinde Silivri'den bizim aracılığımızda yapmış olduğumuz kampanyadan faydalanan bir tane dinleyicimiz. Sıkışıyor abi, bu sene başında satıyor, bak bu senenin başında. 60 bin liraya taksitle alıyor 4 sene önce. Bu senenin başında 6 milyona satıyor. 6 milyon. Ve vallahi ve billahi, bak yemin ediyorum sana. Hangi altın sana 4 senede 6 milyon lira para kazandırdı? Bir düşün ya. Hangi euro sana 4 senede 6 milyon lira para kazandırdı? Bak altın çıktı bir indi abi, geçmiş olsun, selamun aleyküm. Dolar, euro, bunlar da inip çıkabilir, oynaktır. Ama toprak her zaman yükselir. Ev kiran artar. Maalesef ki aldığın maaş dahi düşebilir. Amma ve lakin toprak kati surette seni yarı yolda bırakmaz. Fiyat nedir abi? 500 bin lira peşinatı var. Bak 500 bin lira peşinatı. Hemen sen 500 bini veriyorsun, tapunu alıyorsun. Kimin bu arsa? Artık senin. Toprak sahibisin. Gire devletine bak. Arsa vasıflı bir toprağın var. 200 metrekare. Geri kalan kısmını 25 ay vadelendiriyoruz. Bu 25 ay vadede kati suretle vade farkı faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi veriyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında 1 milyon lira yapıyor. Ve sen bu arsanın sahibi olursun. Zaten toprak sana verilmiş. Zaten tapun 500 bin peşinatla verilmiş. Geri kalan kısmını taksite bağlamışız. Peki şöyle bir düşünün. 20 ayda senin aldığın bu toprak ne kadar değerlenebilir, onu sen kendin hesapla. Bu imkanı çok iyi değerlendirin. Bu imkanı sakın kaçırmayın. Çünkü gelecek maalesef ki her geçen gün ekonomik kriz yükseliyor. Her geçen gün hayat zorlaşıyor. Yarın öbür gün elinizde hiçbir şey kalmayabilir. O yüzden çocuklarınızın ve kendi geleceğinizi kurtarabilmek amaçlı bu imkanı değerlendirin. 0212 925 12 12 çağrı bırakmanız yeterli efendim. 0212 925 12 12. Gelin yerleri görün, ona göre karar verin. Çağrı bırakmak toprağı alacağım anlamına gelmiyor. Çağrı bırakmak toprağı göreceğim anlamına geliyor. Ücretsiz servislerden faydalanacağım anlamına geliyor. Biz götürüyoruz, gösteriyoruz yerleri. Beğendin mi kardeşim? Gel sözleşmemizi yapalım. He, beğenmedin mi? Geri getirip bırakalım. Teşekkür edelim sana. 0212 925 12 12'ye çağrınızı bırakın, geleceğinizi kurtarın efendim. 212 alan kodu 925 12 12. İstanbul Tapulu 200 metrekare bir arsanız olacak dostlar, arsanız. Burası arazi değil, arsa vasfında. Vakit kaybetmeden 212 alan kodu 925 12 12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya bir tane dinleyen yazmış ya, sabahtan beri istiyoruz, günlerdir istiyoruz, bir tane Azeri şarkısı çalınmadı. Bana yazmış, ben dedim bende istek yok dedim. Boş ver dedi, zaten kimse çalmadı dedi. Ne yani, çana kimçe çakı çalmıyor mu? Bak sen. Saide Guliyeva Azeri kökenli sanatçılarımızdan değil mi? Eyvallah. Hazır mı herkes? O halde son 2-3 ver bakalım. Neden?

0: Mesut Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli dostlar. Şöyle bakalım, hoş geldiniz, iyi yayınlar demişler, eyvallah. Konuyla alakalı mesajlar gelsin efendim. 10 sene önceki halini karşınızda görseniz ne dersiniz ona, nasıl öğütler verirsiniz, yazın okuyalım. Çok üstü kapalı mesajlar gelmiş ya. Ne demiş? Polat Tekstil'den Furkan, Murat Usta mı demeye çalışmış. Evet, Gökhan abiye sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Tüm Polat Tekstil ailesi olarak Gökhan abimizi çok seviyoruz demişler. Eyvallah. Selam olsun Gökhan abinize de. Bir taneniz konuyla alakalı bir mesaj gönderse yemin billahi ediyorum dişimi değil kafamı kıracağım şu masada. Gökhan abiye selamlar. Eyvallah. Salih ile ilgili mesaja geldim. Abi beni de söyle de beni de fenomen yap diye. Kardeşim burada ben varken.
2: Allah Allah.
1: Bak yazmışlar, fotoğraflarını gönderen dostlar var. Benim kadar yakışıklı olamaz demiş. Abi etmeyin eylemeyin kurban olduklarım. Tamam bak. Böyle efendi adamsınız. İşte güzel insansınız ama yakışıklılık çok başka bir şey. Kurban olduğum. Yani mesela bak. Şöyle söyleyeyim. Burak Özçivit değil mi? Yakışıklı abi. Yani Çağatay Ulusoy, Eşref Tek abi yakışıklı. Şimdi yan yana koy. Tamam mı? Yani yan yana koy baba, yani kurban olduğum. Ona göre mesela şeyi, çıtayı birazcık yüksek tut, anladın? Mesela ben varım, sen varsın. Değil mi yani? O yüzden yapmayın etmeyin kurban olduklarım. Etmeyin. Tamam, hepiniz güzel insanlarsınız da yakışıklı çok ayrı bir şey. Canım benim, kurban olduğumun güzellikleri. Değerli dinleyenler, arkadaşlar, aslanlar, kaplanlar, prensesler, efendim söyleyeyim işte daha ne diyeyim, kelebekler. Arkadaşlar, Radyasyon Show bir istek programı değildir. Çok fazla istek gelmiş. Konuyla alakalı mesaj gönder. Değerli kardeşim, bu hususta ilerliyoruz. Tam programımızı bu şekilde ilerletiyoruz. Koşan bir at var. Sana o atı bağlattırmayacağım. Konuşacağım yani. Anladın mı canım? Evet. Şimdi mesela hareketli ilerliyoruz ya. Ardına diyor mesela Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Abi şimdi niye ritmi düşürüyorsun? Bak, dertli olabilirsin. Farkındayım. Arabesk radyosu dinliyorsun sonuçta. Ama hayatı, hani bu felsefeyi arabeske bağlama. Şarkısını dinle. Arabeske bağladığın an itibariyle abi bakkala dahi gitsen yumurta isteyemez. Merhaba abi. Bana 10 tane yumurta verir misin? Olmaz yani, anladın mı? Yok abi, ben yıllardır anlatamadım. Anlatabileceğimi de zannetmiyorum. 10 yıl öncesine ki kendime sesleniyorum demiş. Nasıl olsa kimseye yaranamayacaksın. Ortalığın canını oku. Sakın kimseye acıma derdim demiş. Efendim bunu yapabilmek amaçlı 10 yıl öncesine dönmenize gerek yok. Yani hala bunu yapabilirsiniz. 10 yıl sonra diyeceğim şu olurdu demiş. Bu mesajı okumuyorum. Çünkü neden? 10 yıl öncesini biz soruyoruz efendim. Aynen, 10 yıl öncesini soruyoruz. Siz 10 yıl sonrasını şey yapmaya, mesaj göndermeye çalışmışsınız. O yüzden konuyu anlamadınız. Siz konuyu silip tekrardan 10 yıl öncesine dönmüş olsaydınız veyahut da 10 yıl önceki halinizi karşınızda görmüş olsaydınız ona ne öğüt verirdiniz diye sorun. Benim bile kafam karıştı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Devam edeceğiz efendim. Zor abi, bizim radyoda yayın yapmak Kur'an çarpısı çok zor. Valla. Şimdi ben mesela yazıyorsunuz ya Selda abla, ciğerimiz şişti abla, ağlamaktan gözlerimiz işte şöyle oldu böyle oldu diye. Ya kardeşim, bir de kadının halini düşün. Sen bir kişisin, o bir kişi gözüküyor ama hepinize oradan sesleniyor. Bütün negatif enerjiyi alıyor, anladın? Yani mesela karşında bir insan vardır, çok mutlusundur. Hep negatif enerji gelir karşıdaki insandan. Tek bir insan dahi olsa eve gider, esner, başı ağrır, bir şey olur yani negatif olarak. Bir de Selda ablayı düşünün. Allah yardımcısı olsun kadıncağızın, ne diyeyim ya. Zor, Allah'a çok zor diyor. Eyvallah. Devam edeceğiz efendim. Devam edeceğiz. Az sonra buradayım.

şöyle bir bakalım mesajlara. Tabii dinleyen silmeden bakalım efendim. Şöyle bir okuyalım. O zaman baştan alayım demişler, eyvallah. Ya klavye öyle yazdı falan filan. Ya bırakın bu bahaneleri, kurban olduklarım ya. Vallahi. Hep bir bahane, hep bir bahane. Hayatta hep bir bahane. Hayat bahanelerle ilerlemiyor, bak net söyleyeyim. Demiş ki baştan alayım. He, baştan al, bu kadar basit. Yani kapris yapacağım, trip yapacağım diye. Ya var ya, ben size bir şey söyleyeyim. Vallahi TikTok bozuyor sizi. Bak yemin ediyorum size. Samimiyetimle söylüyorum. TikTok bozuyor abi sizi. O yüzden hani TikTok'u belli amaçlarda kullanın, tamam mı? Yani oradan karakterize herhangi bir şey emmesin vücut, beyin, akıl, zihin falan filan. Orayı belli amaçlarla kullanın. İşte mesela bak Salih var. Adam yakışıklı değil ama yakışıklı Salih'im diye. Anladın mı demek istediğimi? Fenomenim diyor adam. Yani. O zaman başlanalım, eyvallah. Sen de tekrar okursun demiş. Zaten başka bir görevimiz yok bizim. Paso okuyoruz ya.

kehalin. Ya kardeşim, madem öyle diyorsun da neden diye sormaz mı? Yani ileriye bakma sen geriye bak. Gel. Vallahi yemin ediyorum ne diyeceğim bilmiyorum bazen. Allah akıl fikir versinden başka. Bak şimdi. Çok enteresan bir haber var. Hatta bugün gördüm bu haberi. Çok canım sıkıldı bu habere. Yani çok enteresan buldum. Yapay zekaya da sordum. Şu anda canlı yayın almayacağım yapay zekayı. Çünkü Jennifer'ımızı. Çünkü hani konu böyle siyasiye falan filan girer. Allah muhafaza başımız yanar ondan sonra. Ama işin içinde çok enteresan bir boyut olduğunu düşünmekteyim. Didim'de alınmış bir kural bu, kanun. Didim'de uygulanıyormuş. Uygulanmaya başlamış daha doğrusu. Daha yeni. Köpeklerin denize girmesini yasaklamışlar. Hijyen konusuyla alakalı. Bak. Şimdi mesela sahil çok kalabalık olur. Köpeğini götürürsün. Bu insanlar için sakıncalı olabilir mi? Olabilir abi. Bak, buna ben de karşıyım. Mesela ben köpeğimle asla ama asla kalabalık sahile gitmem. Gitmem yani. Neden gitmem? Köpeğim saldırgan mı? Hayır abi, ama köpek insanın o kalabalıklığından daha fazla rahatsız oluyor. Bilginiz olsun. Buna yasağı koy abi. Ama konu hijyen ise o zaman ben bunu, yani bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Hani denizlerdeki bakteri oranı, kirlilik oranı falan filan artıyor diyorsunuz ya. Arkadaşlar, tövbe estağfurullah. Denize girip de sadece denize giren var mı aranızda? Ne demek istediğimi anladınız. Bu bir. İkincisi, ben Didim'de yaşıyorum. Didim'le Akbük arası aynı deniz. Yani çok yakın birbirine. Hemen yan komşusu Akbük. Orası da Didim Akbük diye geçiyor, tamam mı? Ne gibi mesela? Güngören'le Esenler arası gibi. Bu kadar mesafe. Akbük'te 2 hafta öncesinde kanalizasyon patlıyor. Patlayan kanalizasyon komple denize akıyor. Denizin yanında patlıyor. Arkadaşlar, akan suyu size anlatmak istemiyorum. Atık su. Yani tuvaletten sifonu çektiğiniz su geliyor direkt oraya. Bunu da duyuran halk sosyal medyada, zaten mesela Google'a yazın karşınıza çıkıyor. Ya bu kati suretle göz ardı ediliyor. Köpek mikrop bulaştırıyormuş, köpek hijyenik değilmiş, bu denize girmesini köpeğin engelliyormuş. Ben hayatım ömrümde, yani bir de sordum, dedim ki Jennifer'a, yapay zekaya, dünyada bu kirlilikle alakalı başka bir ülke var mı dedim köpeği denize yasaklayan. Bana dedi ki 2 tane daha ülke var dedi, ama o ülkelerde şöyle bir kural var dedi, sürekli denizden numune alınıyor ve alınan numuneler test ediliyor dedi. Peki dedim, bu ülkelerde suya kanalizasyon karışıyor mu dedim. Dedi ki bir tanesinde yanlışlıkla karışmış, yani bir kaza olmuş, karışmış ve karıştığı an itibariyle denize girmeyi yasaklamışlar. Anladın mı demek istediğimi? Çok enteresan bir olay. Ben hayatım ömrümce böyle bir şey duymadım, böyle bir şey görmedim. Hatta diyorum ki ulan bunu da mı göreceğiz diyorum. Burada mesela bir vatandaş var, buranın halkı var vesaire. Arkadaşlar, burası turistik bir yer. Burası ciddi anlamda İngilizlerin çok fazla olduğu bir yer. Buraya dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa ülkelerinden insanlar geliyor. Mesela buranın nüfusu atıyorum 2-2,5-3 milyonken yaz dönemi arkadaşlar 6-6,5 milyona kadar çıkıyor. Burası turistik bir yer. Ve buna karşılık etrafı görseniz herkes böyle duyarlı değil burada. Turistik bir yer gibi, hani düşüncesiyle. Abi çöpler burada, yollar berbat, efendime söyleyeyim denizler, deniz kıyıları vesaireler. İnanın ki yediklerini içtiklerini atan bir sürü insan var. Denize lağım karışıyor, kanalizasyon karışıyor. Buna gık çıkmıyor. Köpeği denize soktuğun zaman köpek maalesef ki pislik çıkartıyormuş denizde. Ben vallahi de billahi de diyorum, hayatım ömrümde böyle bir şey görmedim. Ben hayatım ömrümde böyle enteresan bir olayla karşılaşmadım. Hatta şu anda köpeğime bakarak şunu söylüyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Yazık yani, yazık. Vallahi yazık yani. Yemin ediyorum yazık yani. Yemin billahi ediyorum yazık. Ben de şuna karar verdim. Burasıyla alakalı mesela bir sosyal platform kurup, madem öyle abi, köpek hani pislik oluşturuyor. Belki de görmüyorlar çevredeki pislikleri falan filan. O pisliklerle alakalı buranın platformu.

oluşturup hani burada bir platform sunup bütün pislikleri göstereceğim. İşte etrafı böyle pisletmişler, denize akan kanalizasyonlar bunlar, şunlar bunlar vesaireler falan filan tarzında bir şey yapmaya karar verdim. Yakın bir zamanda başlıyoruz abi. Size de söyleyeceğim, takip edersiniz, görürsünüz yani. Devam ediyoruz efendim. Hazır, son 2-3 ver bakalım.

Birazdan. Maç var değil mi bu akşam? Fenerbahçe'nin maçı var. Vay, dur bir dakika. Roma ile oynuyoruz. Bütün Fenerbahçelilere başarılar efendim. Bakalım ne olacak efendim. İnşallah tabii bir Fenerbahçeli olarak her ne kadar fanatik olmasam da takım tutan bir adam değilim aslında, öyle söyleyeyim size. Bu Fenerbahçeli Alex ve bunun yanı sıra işte Galatasaray'daki işte o dönemin hacisi. Onlar gittikten sonra ben de futbol aşkı bitti abi. Ne güzeldi değil mi? Hacı vurdu, orta halde vurdu. Alex. Başka bir şey yok ya. Bayılıyordum ya o hacı topu aldığı zaman falan. O hacı vuruyor abi. Spiker böyle. Hacı vurdu, sert vurdu. Hacı. Lan bir şey söyleyeyim mi? Topu görsen bomba diye karakola götürme eylemin olsa, yani o futbolu bilmiyor olsan dahi, o spiker seni öyle anons etsin. Abi röveşataya kalkarsın. Gaza getirir abi. O dönemlerden sonra bitti abi bende, bak. Net söyleyeyim sana. Şu anda desen ki mesela Say Fenerbahçe'nin bir tane futbolcusunu, yemin billah ediyorum bilmiyorum. Şunu biliyorum ama Aziz Yıldırım geri döndü değil mi? Onu biliyorum yani. Başa geçtiğini. Onu biliyorum. Ondan sonra hiç benim için futbol falan filan bitmiş gitmiş abi. O yüzden hani Galatasaraylılar sonrasında bana kızmasınlar. Abi bu Fenerbahçeliymiş, bir daha bunu dinlemeyelim diye. Kemal abime buradan selamlar. Şafak Beton'a ve Kemal abime, tüm dost ve arkadaşlarına hepsine selam olsun. Utku'ya selam. Yengeme selam. Ufaklığı da benim için hep çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar. Hepsine selam olsun efendim. Devam edeceğiz. Az sonra buradayız.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo

0: Radyasyon Show.
1: Devam ediyoruz. 19.45 Türkiye'nin saatleri, yavaş yavaş bitireceğiz. Var mı son mesaj? Abi hayırlı akşamlar. İstanbul trafiği berbattı demişler. Allah kurtarsın değerli kardeşim. Şimdi son olarak efsane bir kampanyadan bahsedeceğiz değerli dostlar. Şimdi nerede babacığım bu? Tamam.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Hala evinde ve iş yerinde su arıtma robotu olmayan değerli dostlar, kimlerse İstanbul içerisine 30 gün bedava kullanabileceğiniz bir imkan sunuyoruz. Böyle kıytırık bir şey değil ha. Bu oldukça kaliteli, premium bir cihaz. Ultra premium diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü 6 filtre, çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi, bir de artı pH filtre de var içerisinde. Yani suyunuzu çamurlu su dahi olsa birinci sınıf menba suyu, yani içilebilir bir hale getiriyor. Değerli dostlar, yemeğinizde, çayınızda, çorbanızda, kahvenizde, su içmeye ihtiyacınızda bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Mutfağınızın hemen çeşmenizin yanına bir seyyar çeşme yapılıyor. Lüks musluk deniliyor ona da. O musluktan açtığınız zaman mis gibi suyunuz akacak. Bunu da bir ay boyunca bedava kullanıyorsunuz. Ay sonunda cihaz bizimdir efendim. Bir ay kullan. Bu neye eş değer biliyor musun? Bak şimdi İstanbul trafiği şu anda bende. Mantıklı bir şey aktaralım. Abi diyelim ki 30 tane damacana. Şimdi 10 tane damacana aylık tüketenler, yemek, çay, çorba, kahvede de kullansanız, ki kullanmanız gerekiyor çünkü çeşme suyunda klor var. Kaynatılınca mikrobu ölüyor diye düşünenler, değerli dostlar, çeşme suyunda mikrop yok. Çünkü çeşme suyunda klor var. Klor mikrobun bir numaralı düşmanıdır. Peki nerede var başka klor? Klor çamaşır suyunda var. Hatta çamaşır suyunun ham maddesidir. Bilginiz olsun. Ne yapılıyor onunla? İşte mikrop kırabilmek amaçlı tuvalete veya da temizlik yapabilmek amaçlı, işte yerdeki mikrobu kıralım diye bir damlasıyla bütün evi temizliyorsun. Bak, bir damlasıyla çamaşır suyunun. Böyle bir kimyasal var çeşme suyumuzda. Mikrop olması mümkün mü? Değil. O yüzden klor kanserojen bir maddedir. Mikrobu kırabilmek için kaynattığını düşünebilirsin, eyvallah, ama klor kaynatılınca uçmuyor. Değerli arkadaşlar, bunu da bilmenizi isterim. Klorlu su, çamurlu su veyahut da herhangi bir kimyasal karışmış su bunu arındırıyor, dışarı atıyor kimyasalları ve size birinci sınıf menba suyu kalitesi suyu veriyor. Bazı kulaktan dolma enteresan sözler de var bilmeyen arkadaşlar için. İşte bu da şeyleri öldürüyor diyorlar, mineralleri öldürüyor diyorlar. Babacığım, içinde mineral filtre de var. Düştük yani. Düşünsene, içtiğim tek su, arıtmadan aldığım su. Kaç sene öncesinde aldım? 6 sene öncesinde aldım. Şu anda benim ölmem gerekiyor ya. Haberiniz olsun. O yüzden dostlar, bunu en azından bir ay deneyin. Bir ay sonrasında bu cihazı alabiliyorsun. Ama öncelikle İstanbul içerisine buna bir ay bedavaya verelim. 0212 925 0403 çağrı bırakmanız yeterli. Sadece İstanbul içine 212 alan kodu 925 0403'e çağrı bırakın. Bir ay bedavadır. Al kullan, dene gör kardeş. Bir kez daha tekrar ediyorum. 212 alan kodu 925 0403. Bir ay sonrasında eğer ki memnun kalırsan, ben damacana almayacağım, evet bu bize büyük kolaylık, suya, damacanaya artık para vermek istemiyorum diyorsan ve bu cihazı almaya karar verdiysen, sökmeye gelen abimize diyorsun ki sökme, biz bunu alalım. Hemen sözleşme çıkartıyor. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira alıyorlar. Yani toplamında 12 bin lira para almış oluyorlar. 2000 peşinatı var. Geri kalan kısmı aylık 1000 lira, 1000 lira, 1000 lira ödüyorsunuz. 10 ayda bitiyor zaten. Cihaz senin kardeşim. Ama biz kiracıyız. Sıkıntı etme. Servis imkanımız var. Hangi eve taşınıyorsan söylüyorsun, servis geliyor, yeni evine bağlıyor. Bak, ben ta Didim'e getirdim yani. Didim'e getirdim ya. 0212 925 0403. Kimse almak zorunda değil. Ama en azından bir ay deneyin. Bu şuna eşdeğer. 30 damacana bedava verdiğimi düşünün. Ama bir de şart koştuğumu düşünün. Desem ki dostlar, ben damacanacıyım. 30 tanesini bedava veriyorum kardeşim. Ama tek şartla. Gelip kendin taşıyacaksın. Bak. Yemin ediyorum izdiham olur, izdiham. Bunun bundan farkı ne? Yani bunun bundan farkı ne baba? Farkı ne biliyor musun? Sana daha kaliteli su vermesi ve gelip hiçbir şey taşımaman. İşte onu pompanın üzerine oturtturacaksın, pompa pislenecek efendim, pompayı çamaşırsın, oh yani su mu içiyorsun, eziyet mi çekiyorsun kardeşim? Zaten bu yüzden, bunun eziyetinden ötürü su içmeyi unuttu bedenin, o yüzden böbreklerin ağrıyor, o yüzden sürekli sabah kalktığın zaman böyle yorgun, bitkin ve yüzünde kırışıklıkların sebebi dahi o, biliyor musun? Vücudunda su eksik kardeşim, su içmeyi unutmuşsun. Gel kullan, dene gör. Kimse almak zorunda değil. İstanbul içerisinde 30 gün bedavadır. En azından deneyin. 212 alan kodu 925-0403. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Yavaş yavaş ne yapalım, bitirelim mi? Eyvallah. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese buradan canı gönülden sevgiler, saygılar. Yarın 90'larımız var. Yarın full 90'lar. Şimdi Instagram'da falan böyle çok paylaşıyorlar. Bir yapay zeka 80'ler modası falan başlatmış. Hatırladınız mı? 80'ler modası, böyle saçlar şey saçı. Neydi onun adı? Dur ya. Burada vardı bir saniye. Nerede baba? Heh, bak. Şarkıyı verince anlayacaksınız ne olduğunu. Bir saniye. Eyvallah. Ver babam, ver ver ver ver. Fazla geç kalmayalım. Verelim hemen. Aa, niye vermiyor şarkıyı? Bir saniye. Bunu da yapalım. Şimdi olacak. Ver babam. Hatırladınız mı? Erkeklerde kahkül var falan. Kadınların tamamı kahküllü yani. İşte enseler daha uzun. Yonma hard, yonma sol modeli ya. Şimdi buna çevirmiş yapay zeka. Herkes Instagram'ında falan da filan da paylaşmış. Yalnız bir şey söyleyeyim. Suratlar benzeyebilir ama bedenler benzemiyor abi. Yani bilginiz olsun benden söylemesi. Yani yüzler, saçlar falan, yonma art yonma sol, eyvallah kabul ediyoruz. Ama herkeste de öyle beden yok. Bak ben kendime yaptım, tamam mı? Ben kendime yaptım. Abi çok benzedi. Bende o beden var. Ama herkeste yok yani. Onu söyleyeyim. Azıcık övelim lan kendimizi, ne olacak? Değerli dostlar, kendinize iyi bakın. Ya şu benim Instagram'ı da bir takip edin kurban olduklarım. Orada da bir şeyler yapalım ya. Radyasyon Kerem, tamam mı? Takip edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.

zaten ona da çare yok. Allah herkese, tüm sevdiklerimize gecinden versin. Ölmek istiyorum. Yücelerden gelen sese çek beni Tanrım. Bilinmeyen diyarları istiyorum. Oralarda türkü söylemek, oralarda şarkı, yıldızdan yıldıza atlamak, tabanlarım alev alev. Karadut gölgesinde başak olur mu? Hayallerim saçma, saçma diye sana derler.

soruk sabır, kulaklarımdaki bu sessiz musikiden kurtar Tanrım. Yıldızlara çek beni. Bilinmeyen diyarların bilinmeyen kişisi olmak istiyorum. Ölmek istiyorum.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalpsizde kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni.

Ey vefasız, ey insansız. Bir insan, bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül.

0: Radyo 2000.
1: Boynuma sarılıp öper koklardın, seviyorum derken.

Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

gece, her gece bu azap, her gün bu azap. Teselli etmiyor, teselli etmiyor.

parça edesim geldi. Evlendi, evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Oh, oh.

Yeter artık. Dön ne olur. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sana.